Khan. Young Murder, I'm a Don. Shadi cut para ye hava dan. Gel kaç benimle buradan. O deli gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

0: Haftalardır konuşulan bir iddia var ki herkesi tedirgin ediyor. Almanya ve Avrupa Rusya'nın başlatacağı savaşa hazırlanıyor. Bu iddiayı güçlendirici birçok gelişme yaşandı son zamanlarda. Rus dronlarının Almanya sınırlarına girmesi ve hatta Leipzig havaalanında mühimmat yüklü bir kargo uçağına yapılan dronlu saldırı girişimi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu suçlamaları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirmesi ve Almanya'nın Rusya'ya fiilen savaş ilan ettiğini söylemesi, Fransız istihbaratının 2027 sonbaharına kadar Rusya'dan büyük çaplı siber saldırılar bekliyor olması, İngiltere'nin en üst düzey askeri yetkilisi Richard Knighton'ın 35 yıllık meslek hayatının en tehlikeli döneminden geçtiğini aktarması, iş böyle olunca biz de Kozmo Türkçe olarak bu tehlikenin ne kadar gerçekçi olup olmadığını araştıralım dedik bugün. Ekibimizden Erkan Aslan bize konu hakkındaki son gelişmeleri aktaracak. Sonrasında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Serhat Güvenç ile bir röportajımız olacak. Kendisinden Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya ile gerçekten bir savaş riski bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalışacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Ukrayna'da Rusya'nın işgal girişimiyle başlayan savaşta 4,5 yılı aşkın süre geride kaldı. Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için şimdiye kadar başlatılan tüm girişimler başarısız olurken savaşın Avrupa'ya yayılacağı endişesi giderek artıyor. Konunun detaylarını ekibimizden Erkan Aslan'la konuşacağız. Erkan, nedir Avrupa'nın önemli başkentlerinden gelen o tedirgin edici mesajlar?
1: Aydın, özellikle Paris ve Londra'dan geldi son haftalarda bu tedirgin edici mesajlar gerçekten. En önemlisiyle başlayalım. Buna göre Fransız istihbarat servisleri Rusya'nın 2027 sonbaharına kadar başta büyük çaplı siber saldırılar olmak üzere NATO bölgesinde çeşitli askeri saldırılar düzenlemesini artık olası görüyor. Böyle bir saldırı için Alman servisleri 2029'un sonlarını veya 2030'u öngörmüştü. Yani neredeyse 3 yıl öne çekilmiş bu tehdit.
0: Peki Erkan, burada ne tür saldırılardan bahsediyoruz? Halihazırda hibrit olarak adlandırılan saldırılarla suçlanıyor Rusya. Evet. Özellikle Avrupa'daki altyapı tesislerine yönelik.
1: Yine hibrit olarak adlandırılan altyapıya yönelik saldırılar bu senaryonun merkezinde. Ancak Fransız makamları özellikle kritik altyapıyı ve savunma sanayi tesislerini de öne çıkarıyor son uyarısında. Buralara belirli drone saldırıları veya siber saldırılar düzenlenebileceğinden bahsediyor ve bu tesislerin korunması için ek önlemler üzerinde çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önemli açıklamalar yaptı Rusya tehdidine karşı. Avrupa ve NATO'ya yönelik birlik ve hazırlık içinde olmalıyız diyor Macron.
2: Donc il faut être très vigilant et nous ne voulons pas de manquer. Donc on a reconstitué nos stocks de gaz.
1: Fransa lideri müttefiklere yönelik tetikte olmalıyız uyarısı yapıyor. Özellikle gaz stoklarının dolu tutulmasını telkin ederken tedarik zincirlerinin güvence altına alınmasını vurguluyor. Halkı telaşa veya korkuya sürüklememeliyiz. Ancak onlara jeopolitik istikrarsızlığın neleri yol açabileceğini söylemek durumundayız. Hazırlıklı olmalıyız ve hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
0: Şimdi Erkan, Fransa'dan gelen bu son uyarıların yanı sıra zaten Berlin ve Moskova arasında tansiyon oldukça yükselmişti özellikle son aylarda.
1: Evet, Almanya'da son aylarda altyapıya yönelik gerçekleşen pek çok saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyor Berlin. Üstelik bu gerilim Ağustos ayında Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir drone'un düşürülmesiyle zirveye çıkmıştı. Almanya bu saldırı girişiminde açıkça Rusya'yı sorumlu tutmuştu. İki ülke arasındaki diplomatik gerilim hızla tırmandı bunun ardından.
0: Ve hatta Bonn'daki Rus başkonsolosu ve Berlin'deki Rusya evi bile kapatıldı bu olayın ardından.
1: Aynen öyle. Rusya da benzer bir şekilde yanıt verdi. Sankt Petersburg'daki Alman konsolosunu ve ülkedeki Göte enstitülerini kapatarak ve Rusya'nın kıdemli dışişleri bakanı Lavrov Almanya yönelik bizimle açıkça savaş istiyorlar açıklamasında bulundu.
3: Они решили, что еще одно происшествие можно свалить на нас. Лейпциг аэропорт.
1: Сергей Лавров, Лейпциг havalimanında bir insansız hava aracı buldular ve bu bir Rus drone'u dediler. Kimse olayı araştırmaya çalışmadı bile. Ve büyük ölçekte bakılırsa bu gerçek bir savaşın başlangıcı gibi. Uzun uzun açıklamaya gerek yok sanırım. Yine savaş istiyorlar sözlerini kullandı Almanya yönelik. Rus Dışişleri Bakanı Almanya'nın 2030'ların sonuna kadar Avrupa'nın birinci askeri gücü olma hedefini de Rusya'ya yönelik bir savaş ilanı olarak yorumluyor.
0: Şimdi Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bu sert açıklamaları Eylül'ün başında olmuştu ama geçtiğimiz hafta ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında beklenmedik bir buluşma yaşandı.
1: Evet, New York'taki BM Genel Kurulu'nda Rus Dışişleri Bakanı ile Alman mevkidaşı Johann Badefull beklenmedik bir zirve gerçekleştirdiler. Masada tabii ki iki ülke arasında tırmanan askeri gerilim ve hibrit saldırılar vardı.
4: Ich wollte klar machen nach dem Vorfall in Leipzig, der ja sehr gefährlich war. Eine Drohne ist durch russische Hände dort in den Einsatz gebracht worden. Ich wollte Russland sagen, dass damit eine Grenze überschritten wurde und dass wir erwarten, dass so etwas nicht noch einmal geschieht und dass wir jederzeit bereit sind zu reagieren.
1: Alman Dışişleri Bakanı Vadefull, Rus mevkidaşına Leipzig Havalimanı'nda yaşanan drone hadisesiyle birlikte bir sınırın aşıldığını ilettiğini belirtiyor ve Almanya'nın buna karşılık vermeye her zaman hazır olduğunu ifade ediyor.
0: Şimdi Rusya ile artan savaş tehdidine dair uyarıların son haftalarda Paris'ten geldiğini duyduk. Onları sen de açıkladın. Peki diğer hangi ülkelerin istihbarat örgütlerinden ne gibi uyarılar geliyor?
1: Aydın, İngiltere, Ukrayna istihbarat servislerinden yine önemli uyarılar geldi son dönemde. Rusya'nın önemli bir askeri mobilizasyona yani seferberliğe hazırlandığı uyarıları var. Çeşitli güvenlik kaynaklarına göre Rusya bu yıl ve gelecek yıl 300 ila 600 bin arasında erkeği silah altına almayı tasarlıyor. Ve bu seferberliğin sadece Ukrayna'ya yönelik olmayabileceği gündemde. Yani Rusya'nın olası bir cephe açma ihtimali, yeni bir cephe açma ihtimalini de hesaba katıyor istihbarat servisleri. İngiltere'nin kamu yayıncısı BBC'de önemli bir makale yayımlandı 17 Eylül tarihinde. Makalenin başlığı "Savaş geliyor olabilir, psikolojik olarak hazır mıyız?"dı. İngiliz askeri ve hükümet yetkilileri artan hibrit saldırı tehdidiyle Rusya ile doğrudan bir çatışma riskinin yükseldiğini belirtiyorlar. Ancak toplumun ve sivil alanın böyle büyük ölçekli bir savaş senaryosuna hazır olmadığı vurgulanıyor. İngiliz devleti soğuk savaş döneminde oluşturulmuş savaş protokolünü güncellemeye hazırlanıyor yine BBC'nin makalesine göre.
0: Evet, şimdi Paris, Londra ve Berlin'den gelen mesajlar yetmezmiş gibi Avrupa'nın aslında tarafsız ülkesi olarak bilinen İsviçre'den dikkat çekici bir açıklama geldi.
1: Evet, İsviçre devlet geleneği ve yasaları gereği tarafsız bir ülke, ancak İsviçre'nin federal yönetimi olan Federal Konsey 18 Eylül tarihinde dikkat çekici bir açıklama yayımladı resmi kaynaklardan. Açıklama "kötüleşen güvenlik durumundan dolayı 3 görevimiz var" cümlesiyle başlıyor. İsviçre'nin savunma konseptinin bu 3 ayağı ise şöyle: toplumu ve altyapıyı siber saldırı ile dezenformasyona karşı dirençli kılmak, drone ve füze tehditlerine karşı hava savunmasını güçlendirmek ve tarafsızlık ilkesini korurken orduyu savaşa hazır hale getirip Avrupa ve NATO ile savunma işbirliğini derinleştirmek.
0: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Şimdi hattımızda Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Serhat Güvenç var. Merhabalar Serhat Bey.
5: Merhabalar, selamlar.
0: Şimdi Serhat Bey, Almanya'da insanlar son zamanlarda özellikle savaş kelimesini neredeyse her gün duyar hale geldiler. Rusya belki de soğuk savaş döneminde olduğu kadar büyük bir tehdit olarak görülüyor. Sizce bugün Almanya ve hatta Avrupa için gerçekten Rusya ile bir savaş riski var mı?
5: Mevcut şeyler, işaretler öyle bir riskin yabana atılamayacağını gösteriyor. Yani kestirip atılabilecek bir risk değil. Ama Rusya şu an Ukrayna ile o kadar meşgul ve kaynaklarını Ukrayna'da o kadar büyük ölçüde tüketti ki Avrupa'ya, yani bir geleneksel anlamda bir tehdit oluşturabilmesi için Ukrayna'da Ukrayna işini bir şekilde sonlandırıp kendine çekidüzen vermesi lazım. Yani bu da kolay bir iş değil. Ancak ne diyelim, Ukrayna'da istediğini elde edemediği için Avrupa'yı da böyle bir savaş tehdidiyle yola getirmeye çalışma ihtimali, o da yabana atılacak bir ihtimal değil tabii.
0: Şimdi özellikle Almanya özelinde bakarsak sürekli bir drone tehlikesi görüyoruz Rusya'dan gelen. Mesela en son Leipzig şehrindeki havalimanında yakalanan, evet, Rus drone var biliyorsunuz. Artı bunun yanında kablo sabotajı var. Baltık'taki hava sahası ihlalleri, hepsi NATO'nun askeri karşılık vermesi gereken eşiğin hemen altında kılıyor. Yani altında. Burada Rusya bilinçli olarak NATO'nun sınırlarını mı test ediyor?
5: Evet, tam ifade ettiğiniz gibi bu meşhur 5. maddesi, ünlü 5. maddesi var ya, dayanışma maddesi, işte hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için maddesi. Bunun işletilmesini gündeme getirmeyecek bir eşikte tutuyor, öteye geçmiyor. Biraz diken üstünde tutuyor, biraz da hani Ukrayna konusunda istediğini elde edebilmek için hem Avrupalı kamuoylarını hem de Avrupalı karar vericileri biraz yıldırmaya çalışıyor olası sonuçları hakkında. Bir de tabii şeye ihtiyacı var, yani Rusya'nın kendi iç kamuoyuna, yani Putin'in kendi iç kamuoyuna verdiği mesaj Ukrayna ile değil NATO ile savaştıkları yönünde. Dolayısıyla hani bu işin NATO boyutunu da zaman zaman somut hale getirecek böyle bu tür gösterilere ihtiyacı var, hamlelere başvuruyor. Ama İlk sorunuza verdiğim yanıta geri dönecek olursam, Rusya'nın şu anda hem Ukrayna hem de NATO'nun tamamıyla, hatta Amerika Birleşik Devletleri olmadan savaşabilme durumu yok.
0: Peki sizce NATO gerekli cevabı veriyor mu Rusya'ya karşı?
5: Şimdi eşik altında kaldığı için cevabı vermek nispeten kolay. Zaten bir takım alarm önlemleri yürürlükte. Yine Şubat 2022'de Rusya saldırısı başladığında NATO askeri anlamda yeni tedbirleri uygulamaya koydu. Böyle bir Rus saldırganlığı durumunda tepki süresini azaltacak ve mevcut askeri gücün hızlı intikalini, hızlıca kriz bölgesine ya da çatışma bölgesine aktarımını sağlayacak önlemler aldı ve geçtiğimiz 4 yılda bunların tatbikatları yapılıyor. Dolayısıyla eşiğin altında kaldığı sürece, yani 5. maddenin işletilmesini gerektirmeyecek durumlara karşı NATO önlemini aldı. Hatta yani bu tür olaylar NATO'ya da işte aldığı önlemleri sınama, teyit etme imkanı da, fırsatı da sağlıyor bir ölçüde.
0: Şimdi biliyorsunuz özellikle Leipzig havalanında dronlu saldırı girişiminden sonra Almanya Rusya'yı sert bir şekilde eleştirmişti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Almanya'nın suçlamalarını gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirmişti. Şimdi bu gerçekten bir niyet mi? Rusya'nın niyeti mi ki sizi dinlersek diyorsunuz ki aslında Ukrayna'yla bir savaş var. Avrupa'yı tekrar Ukrayna'nın yanı sıra tüm Avrupa Birliği ülkelerini, Almanya'yı bir düşman olarak karşısına alamaz aslında Rusya diyorsunuz şu anda. Peki Moskova'nın şu anda Avrupa ile ilgili tam olarak hedefi nedir?
5: Yani aslında Avrupa Birliği diyoruz ama hani birliğin ne derece kuvvetli olduğu, ne derece pekişmiş olduğu tartışmalı. Rusya bunu da sınıyor. Zaten hani Rusya'ya biz Türkçe'de müzahir diyoruz ya da şey bakan diyelim, sempatiyle bakan özellikle aşırı sağ unsurlar var Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde. Eski Doğu Avrupa ülkeleri arasında Rus nüfuzunun hala yüksek olduğu ya da Rusya'nın penetrasyonunun çok derin olduğu ülkeler var. Dolayısıyla bu birlik görüntüsünü bozacak, daha çok altını oymaya dönelik eylemlerle Avrupa'nın asıl hamleyi yaptığında bir bütün halinde cevap, ya veya NATO'nun bir bütün halinde cevap vermesinin, yanıt vermesinin önüne geçmek. Yani iç siyasi tartışmalarla sürecin tavsamasına yol açmak, o birlik görüntüsünün bozulmasına yol sağlamak ve nihayet aslında karşısında dağılmış bir Avrupa'yla istediği şekilde hareket edebilmeyi hedefliyor. Askeri önlemleri yürürlüğe koyacaksa bir içeride Rus ekonomisi şu anda tam bir savaş ekonomisine dönüştü. Dolayısıyla silah üretiminde, askeri teçhizat üretiminde hem nicelik hem de nitelik olarak ciddi ilerlemeler kat ettiklerini görüyoruz. Ama hala bir blok olarak NATO karşısında olduğu sürece bu savaş ekonomisi ona istediği siyasi sonucu sağlayamayacaktır. Dolayısıyla bölmesi gerekiyor. İşte bunun içinde Avrupa ülkelerinin içinde yaslanabileceği, kendisine sempatiyle bakan unsurlar var. Ve bu savaşın Avrupa'ya maliyetini tartıştırarak kamuoylarında aslında Avrupa'nın savaşma azmini daha savaş başlamadan kırmak istiyor.
0: Şimdi Almanya tarafından bakarsak 2027 için savunma bütçesi yine arttırıldı ki Almanya'da genelde vatandaşlar savunmaya ayrılan bu bütçeyi doğru bulmuyorlar. Drone savunmasını da güçlendirmeye çalışıyor Almanya. Artı bir de bunun yanı sıra askerlerinin sayısını da arttırmaya çalışıyor. Fakat yine askerlik sistemi ilk aşamada 300 bine yakın gençten sadece 530 gönüllü çıkarabildi. Çok komik bir sayı gerçekten bu. Şimdi para ve silahla toplumun gerçek hazırlığı arasında büyük bir makas var gibi gözüküyor Almanya'da. Almanya'daki toplum bu tehlikeyi mi anlamadı ve Almanya bugün ciddi bir savaş tehlikesine karşı ne kadar hazır sizce?
5: Hazır değil. Yani belki Almanya'nın karar vericileri, siyasi yetkilileri veya Alman müesses nizamı diyelim, bu tehlikeye nihayet uyandılar. Çünkü ben Şubat 2022'de Rusya Ukrayna'ya saldırdığında galiba deniz kuvvetleri komutanıydı Almanya'nın, canım Putin'e de hak vermek gerekir dediğini hatırlıyorum. Dolayısıyla bu zihniyetten, bu ruh halinden şimdi Rusya'ya karşı gerekirse topyekün bir savaşa girmesi için hazırlanması gereken bir toplum var. Ayrıca unutmayalım, yani 10 yıllar boyunca bu Hitler Nazi Almanya'sının kamburunu sırtında taşıdı. Bütün eğitim sistemi Almanya'yı bir daha benzer bir deneyim yaşanmayacak bir kalıba sokmaya dönüktü ve bu kalıba göre eğitilen, yetiştirilen, sosyalleşen insanlar da haklı olarak pasifist oldular. Pasifist bir ülke oldular. Ülkenin vatandaşları oldular. Toplumun hazırlanması kolay olmayacak. Maalesef yani Rus tankları Polonya sınırını geçmeye kalkıp Almanya yakınlarına geldiklerinde belki toplum nihayet seferber olmak gerektiğini anlayacak. Çünkü bambaşka tarzda yetiştirildiler. Bir de tabii şu var. Yani Amerika'nın güvenlik şemsiyesi hem konvansiyonel hem de nükleer Almanya'nın güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılıyordu. Yani yüz binlerce Alman askerinin konuşlandığı Soğuk Savaş'ta bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdi kendi savunmasının sorumluluğunu üstlenmek zorunda. Buna kurumları yavaş yavaş adapte oluyor görebildiğim kadarıyla. Ama toplum o sırtındaki tarihsel kamburun da etkisi ve nihayet o sosyalleşmenin, o endoktrinasyonun getirdiği şekilde savaş karşıtı pasifist bir tutum sergiliyor. Ben şeyi hatırlıyorum, 11 Eylül sonrası Amerika Afganistan'a işte yönelik harekata başladıktan sonra müttefiklerden özellikle de Almanya ve Türkiye gibi çok sayıda yani askeri gücü dişe dokunur müttefiklerden destek alamamaktan yakınıyordu. Şimdi gazeteyi tam hatırlamıyorum ama New York Times'di galiba. Orada bring Prussia back, yani Prusya'yı geri getirin diye yalvaran bir yazı çıktığını hatırlıyorum. Yani Almanların savaş şeyinin, motivasyonunun düşük olduğu daha o zamandan belliydi. Alman askerleri savaşmak istemiyorlardı. En azından kendi ülkeleri dışında. Ve bu sözünü ettiğim yazı 2003 yılında çıktı. Yani aradan geçen 20 senede de çok bir şey değişmemişe benziyor. Ama böyle de bir durum var. Yani Alman toplumunun yani buna hazırlanması gerekiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi. Yani Ukrayna'yı Rusya'ya bırakırsak bu iş biter gibi bir düşüncenin de hakim olduğu çevreler olduğunu yine gözlemliyorum. Yani Ukrayna'yı bırakarak bu iş pek olmayacak. Ama durum hem Birinci Dünya Savaşı hem de İkinci Dünya Savaşı öncesini farklı yönleriyle çağrıştırıyor. Birinci Dünya Savaşı öncesini şöyle çağrıştırıyor. O zaman savaşın artık bittiği, yani savaşların işe yaramadığı düşüncesi çok pahalı olduğu için, ekonomiler için çok büyük külfet oluşturduğu için savaşların bittiği iddiası vardı. Maalesef onu takip eden dönemde Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. İkinci Dünya Savaşı öncesinde de böyle Birinci Dünya Savaşı yorgunu ülkelerde kamuoyları artık ülkeleri, vatanları veya işte monarşları ya da kral ya da kraliçeleri için savaşmayacaklarını iddia etmişlerdi, ifade etmişlerdi. İngiltere, Fransa gibi ülkelerde bu çok yaygındı. Şimdi yine benzer bir durum, yani o İkinci Dünya Savaşı öncesi durum otoriter liderlerin ekmeğine yağ sürmüştü. Şimdi Putin'in karşısında da bir ekonomik ve belki de siyasi bir dev var ama askeri olarak toplumunu mobilize edemeyen, toplumunu ikna edemeyen yine bir Almanya. Belki de bunu yaygınlaştırırsak birkaç istisna dışında Avrupa Birliği var. O da zamanla hani şey amiyane ifadeyle orgun armut gibi eline yani kucağına düşeceğini bekliyor. Şimdi Avrupa'nın ve şey.
0: Evet. Siz de belirttiniz, yani Almanya dahil Avrupa Birliği ülkeleri özellikle Soğuk Savaş döneminde kendi ordularından çok Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusuna güvendiler savunmaları için. Fakat şimdi son senelerde bakıyoruz, özellikle Trump'ın başkanlığından bu yana biraz daha zayıflamış ve hatta zayıflatılmış bir NATO görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini çekme tehlikesi her zaman var ki Trump bunu elinde bir koz olarak kullanıyor. İş böyle olunca da Avrupa Birliği'nin bir savunma ordusu konusu açılıyor sürekli. Yakın zamanda hatta Ursula von der Leyen tekrar bunu dile getirmişti. Siz nasıl görüyorsunuz? Avrupa Birliği'nin bir ordusu olabilir mi ilerleyen senelerde?
5: Çok net yanıt vereyim, olamaz. Bakın benim masamda bundan 20 yıl önce çıkmış bir kitap var, yayınlanmış. European Way of War diye. Yani o zaman 2000'lerin başında Avrupa Birliği böyle bir önce güvenlik politikası geliştirmek, sonra onun araçlarını geliştirmek istiyordu. Yani ben gözleyebildiğim kadarıyla, ki bu gözlemlerin bir kısmı bizzat katıldığım toplantılara dayanıyor, Avrupa Birliği kurumları, özellikle de komisyon, alışılageldik iş yapma tarzıyla savunma meselesini ele almaya çalışıyor. Ve bu anlamda da şeyden çıkamıyor, içine girdiği kutucuktan çıkamıyor. Dolayısıyla da doğru okuyup doğru değerlendirmeler yapamıyor. Yine Avrupa Birliği odaklı çalışan Avrupalı düşünce kuruluşlarının bir bölümünde de aynı katılığı görüyorum ben. Okuyamıyorlar gelişmeleri. Yani bu Avrupa Birliği'nin işte balıkçılık politikasını tartıştığı şekilde tartışıp kararlaştırabileceği ve o mantıkla ele alabileceği bir konu değil. Ama buna dair bir farkındalık yok. O zaman da yani bu işin daha 99'da Avrupa Savunma ve Güvenlik Politikası'nın temelleri atılırken karşılaştığımız şekilde tehdit tanımlamak yerine ya da siyaset veya strateji tanımlamak yerine araç tanımlamakla yetiniyorlar. Yine araca yoğunlaştılar. Ortada bir strateji yok. Zaten hani bir Avrupa Birliği çapında bir stratejik kültürün de henüz ortada olmadığını görüyoruz. İşte Almanya örneğini ele alıyoruz. Almanya'nın stratejik kültürü oldukça pasifist, antimilitarist, haklı gerekçeleri var. Ama ona bakıyorsunuz Polonya kendi tarihsel deneyimi nedeniyle çok daha stratejik kültür bakımından çok daha farklı bir yerde. Fransa öyle. Ve hani yeri gelmişken de söyleyeyim, sanıyorum en hazırlıklı olan, tehdide en yakın hisseden ve en hazırlıklı olanlar da işte bu şey ülkeleri, Finlandiya ve İsveç yakınlarda NATO'ya katılan ve Baltık ülkeleri. Onun dışındaki ülkeler tehdide olan mesafelerinin kendilerine sağladığı rahatlık sayesinde böyle bir ortak bir politika ihtiyacından da uzaklar. Ve yani insanlar hani Almanya için ifade ettiğiniz mesele Avrupa Birliği çapında da geçerli. Avrupa Birliği uğrunda ölünecek bir ideal ya da dava gibi gözükmüyor. Dolayısıyla AB adına savaşacak insanlar bulmak kolay bir mesele değil. İnsanları seferber etmek için büyük fikirlere ihtiyacımız var. Şu anda da Avrupa'da yani Avrupa Birliği ideali büyük bir fikir ama Avrupa Birliği şu anda o fikri temsil etmekten en azından insanları seferber edebilmek anlamında çok uzak.
0: Son olarak da Türkiye noktasına bir değinmek istiyorum. Çünkü Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Ama Rusya ile ilişkilerini de bir şekilde devam ettiriyor Erdoğan ve hükümeti. Avrupa ile Rusya arasındaki kriz derinleşirse Türkiye'nin pozisyonu ne olur ve Türkiye nerede durur böyle bir senaryoda?
5: Şimdi Avrupa ve Rusya arasındaki krizin hangi bağlamda derinleşeceği önemli. Yani eğer Avrupa Birliği merkezli bir kriz olursa Türkiye hiçbir şekilde bu krize müdahil olmak istemez. Ama bu NATO'yu ilgilendiren bir mesele olarak karşımıza çıkarsa, bir NATO konusu olarak meselesi olarak karşımıza çıkarsa hani Türkiye'de durumun vahametine göre tedbirleri alacaktır. Ama Türkiye'nin temel kaygısı Rusya'yla doğrudan, açıktan bir askeri çatışmaya girmekten kaçınmak. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Rusya şu anda Avrupa ülkelerine oluşturduğu ölçüde bir tehdit oluşturmuyor Türkiye'ye. Konvansiyonel anlamda söylüyorum. Ama yani şöyle de bir vaka var. Yani Türkiye'de Avrupa'yı denetimine almış bir Rusya'nın olduğu dünyada kolay kolay nefes alamaz, onu da biliyor. Dolayısıyla Avrupa'nın Rusya'ya karşı dayanıklı olması, ayakta kalması önemli. Bir çatışma yerine belki caydırıcılığın arttırılması üzerinden Türkiye'nin katkıları gelebilir. Ama şunu çok açık söyleyeyim. Yani belki bu tartışmalar çok geride kaldı ama benim kuşağım hatırlıyor. Ben 1991'de Irak'ın kuvvetten çıkarılması gündeme geldiğinde işte Türkiye'ye NATO'nun çevik unsurlarının konuşlandırılması tartışıldı ve Alman politikası, Alman parlamentosunda bizim Türkiye'yi savunmak diye bir yükümlülüğümüz yoktur diye konuşan parlamenterler oldu. Yani Türkiye'ye dayanışma, Türkiye'yi bir dayanışma gösterecek bir müttefik olarak dahi görmediklerini ifade ettiler. Bunlar unutulmadı maalesef. Yani bunu karşılaşıyoruz sorularla. Almanya saldırıya uğrarsa Türkiye ne yapar diye. Sanıyorum yani bu tartışmaların ışığında Türkiye pek bir şey yapamaz. Zaten Türk kamuoyu da böyle bir çatışmaya Türkiye'nin hayati çıkarları söz konusu olmadığı sürece dahil olmasına destek vermez.
0: Güvenlik ve strateji uzmanı Profesör Doktor Serhat Güvenç, Rusya ve Almanya dahil Avrupa ülkeleriyle olası savaş ihtimaliyle ilgili sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Serhat Bey.
5: Rica ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Herkese selamlar.
0: Soğuk savaş döneminde bile Rusya ve Avrupa arasındaki gerginlik bu denli büyümemişti ama özellikle Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ve sonrasında yaşananlar bu gerginliğin hiç olmadığı kadar arttığını gösteriyor. İş böyle olunca da Almanya 2027 bütçesinde 140 milyar euro gibi rekor bir miktarı savunmaya ayırıyor. Kozmetikçi olarak bugün savaş olasılıklarına göz attık. Ekibimizden Erkan Aslan bize son gelişmeleri ve yetkililerin açıklamalarını aktardı. Sonrasında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Serhat Güvenç'le bir röportajımız oldu. Güvenç röportajımızda Rusya'nın hali hazırda devam etmekte olan Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Almanya dahil diğer Avrupa ülkelerine savaş açabilme imkanının olmadığına değindi. Ama olası bir savaşa da hem Almanya'nın hem de senelerce güvenliğini NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etmiş Avrupa ülkelerinin ise hazırlıklı olmadığının altını çizdi. Umuyoruz bu krizler ilerlemez ve biz de böylesi bir büyük savaşın ortasında kalmayız. Gelişmeleri sizler için takip edeceğiz. Siz de bizi takip edin. Kozma Türkçe'nin bütün yayınlarını başta RD Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Bu bir Kozma prodüksiyonudur.